ekranı le radyo duhu kuhdariya barnamen spede baş fuks zengilin jiyane u şebu şivan biken. Heftiyane kuhdariya van barnama le radyo duhu biken. Barzani u tevgera rızgari khaza kurd. Kurdu awarabun, sahlami, kaudan, persu ber pers. Ek ji xelkî, rêbaza çandinê, bergirî şaristanî, herstranek çîrokeke, keltûr, rêname, diyalog û beyarûk. Rojane, lê radya duhu guhdariya bernamên spêdebaş, fuks, zengilên jiyanê û şev û şivan bikin.

gide hayvancak diye bu senden. Lele cuhaniye, cuhaniye, vele de ihtiyarim, eskal daha ne karuniye, miselci doşak yapamu heriye, dicanu, cesede muradar ve kadr geçücüne.

Gödelen eşe hoştevi cihana biyolojide, caf ekenşe endamin her aluz o serin çırakeş de casteye mürüvide. Rengi cave her ek jeme, cilukeka ciyavaz ya madde milanin o kodin DNA'ya. Dabzanin ka rengin cava u reja. Berbala vuna avan rengin caval serta seri cihane biçer rengi.